seni boysem hasimni Kaynik vidit kel kurim şibey seni boysem hasimni Kulli nazra şeyfa arama Hale ultima